Vanıtsanın Parigesor Herkeliğinden Şirner. Çezihe denk Haygan Oçları Hayhiha Boğagan Şarjman Meç Hayrakrov. Hayrakirı İçbeski Dekkan Erdesnesi Vanıtsan Ağortavar Unenalov Vanan. Haceli Mugan Fıçungı Mahdeng Zerpolori.

0: You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
1: Hilde Guðnadóttir is an Oscar-winning composer of film and television scores. In her studio in Berlin, Hilde explains her approach, blending a range of sounds with music for terrific effect.
0: In the studio, Tuesday at 3:30 GMT. In 30 minutes, BBC Inside Science.
2: Where we've been discussing AI's ability to solve maths problems. This week, overnight, OpenAI dropped hundreds of mathematical papers onto the internet. Decades of maths progress in one swoop. Professor Kevin Buzzard shares his thoughts about how this impacts the field.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: 3ZZZ Radiothon.
4: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite programme. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
3: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Turkish.
6: Hapım yine bitti. Yeni bir reçete yazdırmam lazım.
7: Artık eczaneden alabildiğini biliyor muydun?
6: İdrar yolu enfeksiyonu olmak üzereyim. En yakın zamanda ilaç almam lazım.
7: Eczaneden alın. Eczacılar artık daha fazla rahatsızlığı tedavi edebiliyor. Böylece aile hekimine gitmenize gerek kalmıyor. İdrar yolları enfeksiyonundan zona tedavisine ve daha fazlasına kadar zamandan tasarruf ederek eczaneden alın. Anlaşmalı eczaneleri ve sağlanan tedavileri bulmak için chemistcarenow.vic.go.au adresine gidin. Victoria Hükümeti, Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TAFE kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TAFE arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Evinizi inşa etmek veya yenilemek hayattaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle Yapı ve Tesisat Komisyonu ile daha güvenli, daha kaliteli evlerin kapılarını aralıyoruz. İnşaat yüklenicilere şartları karşılayan projeler için artık yeni konut teminat sigortası yaptırmak zorunda. Böylece yüklenicinin işi tamamlayamaması veya işi tamamlamak ya da kusurları gidermek istememesi durumunda daha güçlü koruma sağlanıyor. Bu, Victoria'daki ev sahiplerinin içini rahatlatmak ve inşaat sorunlarının daha erken çözülmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni önlemlerden biridir. Daha fazla bilgi için vic.gov.au/openingdoors, Victoria Hükümeti One Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Melbourne Müzesi'nin yeni gişe rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
12: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın, birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
13: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz, topluluğunuzdaki hizmetler hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya bec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
14: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
15: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
16: The best radio station.
17: The best radio station.
18: The best radio station.
19: 3ZZZ.
20: I want to listen.
21: I want to listen.
22: I want to listen.
23: I want to listen.
24: I want to listen.
18: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
3: 92.3 FM.
25: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Sayın dinleyiciler, 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden bir araya gelen gençlere, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." diye seslendi. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Husilerin başkent Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, "Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı." Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
2: Şunu ifade etmek isterim ki, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici araç çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 26 kişi de yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir kişiye ise ambulansta ayakta müdahale edildi. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerine ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrail'i Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hadsiz ifadeler, İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı, hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Arap koalisyonu savaş suçu olarak nitelendirilen saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Pakistan'da Riyad Havalimanı'nın hedef alınmasını terör saldırısı olarak nitelendirdi. Husiler, Mekke ile Medine kentleri dışındaki tüm havalimanlarına yönelik saldırı tehdidini yineledi. Yemen ordusu ise Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilerin kontrolündeki Sana'a uluslararası havalimanını hedef aldı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek, derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırılar konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini kaydeden Trump, her iki taraf da anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Zelenski, Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmayı bırakırsa, Ukrayna'nın da Rus rafinerilerinin hedef almayacağını belirtti. Ateşkese Avrupa Birliği de destek verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji altyapısıyla küresel gıda tedarikini koruyacak ateşkesi tam olarak desteklediklerini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinde bir otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Avşin Elbistan Karayolu'nun Gerger Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumuna da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir kız çocuğunun başarısı yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır." dedi. Emine Erdoğan konuyla ilgili mesajında kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir sözlerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kız çocuklarına daima yanınızda olacağız diye seslendi. Sayın dinleyiciler, güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftası bugünkü iki karşılaşmayla kapandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Muğla Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bursa Spor ise evinde oynadığı karşılaşmada Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.
3: Evet. Tekrar hatırlatıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Radyoton başladı tekrar bu sene. Biliyorsunuz radyomuzun devamı için haftada 5 saatlik yayınımızın sürdürülebilmesi için $5,000 para toplayıp radyoya vermemiz gerekiyor. Bu nedenle sizden yardımlarınızı bekliyoruz. Bizim haftada 5 saatlik yayınımız devam edecek. Evet. Eğer bu parayı toplamasak yayınlarımız kesilebilir. Bizim yerimize bir başka dil grubuna verirler değil mi? Mesela sırada bekleyen bir sürü dil grubu var. Yani Avustralya'da 180 çeşit etnik grup var biliyorsun. 200'ün üzerinde dil konuşuluyor burada. Hmm. Şimdi herkes diyor ki ya radyoya da bize birer saat verin veya ikişer saat verin. Radyo diyor ki kusura bakma ama saatlerimiz doldu. Sırada bekleyeceksiniz. Eğer düşen olursa veya parasını ödemeyen olursa ve siz de para ödemeye hazırsanız o zaman size yayın saati veririz diyorlar. Değil mi Abdurrahman?
4: Öyle.
3: Bu iş, gruplar, bu iş böyle yürüyor değil mi?
4: Gruplar çok. Bir de isteyenler de çok. Bir de hani saatlerinden fazla yardım da toplayan çok. Yani
3: evet.
4: Bir gruplar grup olur. 5 saatlik programı var. Hı. Ama 5 yerine 7,000-8,000 topluyor. Yani
3: vallahi.
4: Ondan sonra hani onların da hak verilir yani zamanı gelince diyelim ki bizim gibi bir saat düştü. O bir saat geri almak da çok.
3: Evet evet. Bak. Yani, az önce evet. Bakıyor mu telefonlar? İstiyorsan.
5: Evet değerli dinleyiciler, Radyo Ton kampanyamız devam ediyor. Yardımlarınızı 3zzz.com.au adresinden direkt olarak yapabilirsiniz veya bilgi için bizi arayın 0400 200 116 0400 200 116'dan bizi arayabilirsiniz.

gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir demet sunacağımız izgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Duman'a var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

0: Evet değerli dinleyiciler, Radyo Ton kampanyamız devam ediyor. Yardımlarınızı 3zzz.com.au adresinden dilek olarak yapabilirsiniz veya bilgi için bizi arayın 0400 216 0400 216'dan bizi arayabilirsiniz.
1: Dursun Karaduman'a ait Ordu türküsünü Münevver Özdemir'den dinliyoruz. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Yunus Top'a ait Erzincan türküsüyle Köksal Coşkun sizlerle. Bağdı sabaha dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara biz.

Katip arzu hali marşa dayandı. Didem püryan oldu, ataşa yandı.